fikrimi hasret. Nasıl dersin unut, hiç tanışmamış farz et. Unutmaya gücüm yok sevgilim, sen affet.

seni çok sevdim, seni çok seviyorum, seni çok seveceğim. Seni çok sevdim, seni çok seviyorum, seni çok.

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdoğan.

0: işlemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
13: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
14: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
15: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323

0: 3.01.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli, Mersin.

0: İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer.

0: Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık, Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar ve Denizli'nin Merkez Efendi ilçe belediyesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir başkan yardımcısı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. Gürsel Tekin göreve devam edecek. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade verecek. Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini iddia ettiği para miktarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçtiği belirtildi. Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derindeniz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için Filos Limanı'ndan ayrıldı. Gemi ilk olarak Türkali 16 kuyusunda görev yapacak. Yıldırım bu bölgede kuyuya ilişkin alt tamamlama faaliyetlerini yürütecek. Küresel Sumut filosu Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla 3. defa Marmaris'ten denize açıldı. Filonun önceki girişimleri İsrail tarafından uluslararası sularda engellenmişti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Silifke'de düzenlenen Silifke Yeşilobacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Programda üreticilere sulama borusu, makine, ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilobacık'ın içme suyu yatırımı da hizmete açıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı kapsamında kutlanan 15-21 Mayıs Gençlik Haftası Mersin'de düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda gösteriler gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde engelli bireyler ve aileleri birçok etkinlikle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin engelleri birlikte aşacağız mottosuyla gerçekleştirdiği programlarda keyifli anlar yaşandı. Mersin'de Turfan'da üretilen sarı kız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Bahçede kilogramı 100 liradan alıcı bulan fasulye verimiyle de üreticiyi sevindirdi. Toroslar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri bayram öncesi gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Erkek ve kadın kuaförlüğü bölümü öğrencileri Düdüören Kaşlı İlkokulu'nda çocuklara saç kesimi ve bakım hizmeti verdi.

ağlamalı buna şimdi. Öyle bir karanlıktı ki ruhuma sindi. Mutluluk geldiğinden hızlı gitti. Bir gönül bağlamalı buna şimdi. Yola düşmeli ardından tüm korkuların. Yerle bir etmeli en hakikatli orduları. Yolu bitirmek için en gerekli yoldur adım. Güneşe hasret bırakmalı bir çiçeği.

Mesafeler, seven mesafeleri hesap eder. Gönlüm yokluğunda mesane pert. Mesafe dert okunmuyor ulu orta esamede. Yola düşecek ulufem yoktu sadece. Ne sade dert. Seni sevmek, sensizlik yere düşmek gibi büyük bir sahneden. Ağlasan ağlanmaz değil mizah desen tıpkı senin gibi. Bazen kibar bazen de sert.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
4: SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82 327-82-82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444 0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdem.

0: Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite

Hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

9 ilde tarihi eser operasyonu yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Konya merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 500'den fazla kültür varlığının ele geçirildiğini ve uluslararası bir kaçakçılık ağının çökertildiğini açıkladı. Kadir İnanır yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına karşı sanık aleyhine Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı. Başvuruda Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. Şarkıcı ve oyuncu Yaşar İpek, Gazze'ye yönelik paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanatçı kararı avukatı Murat Altındere ile birlikte kamuoyuna duyurdu. 2027 hac başvuruları için tarih belli oldu. Hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında yapabilecek. İşlemler E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İsrail ile Lübnan ateşkesi uzattı. ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan 17 Nisan'da başlayan ateşkesi 45 gün daha uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Çin'de donör süt keçilerinden toplu klonlama yoluyla 6 yavru dünyaya geldi. Klon keçilerin yüksek süt verimine sahip olduğu ifade edildi. 15-21 Mayıs Gençlik Haftası Mersin'de düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda hazırlanan gösteriler gerçekleştirildi. Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Cerrahi ve Onkoloji Günleri Sempozyumunda cerrahi ve onkoloji alanındaki güncel tanı ve tedavi yaklaşımları ele alındı. Bilim insanları, doktorlar ve akademisyenlerin katıldığı programda sunumlar yapıldı. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı önlemlerin artırılması için harekete geçildi. Mersin Valiliği 30 Ekim'e kadar il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik yasağa uymayanlara adli ve idari işlem uygulanacağını da bildirdi. Tüm emeklilerin sendikası Mersin Şubeler Platformu Türkiye genelinde eş zamanlı açıklamalar yaptı. Açıklamada emeklilerin derin yoksullukla karşı karşıya olduğu belirtilerek maaşlara 20 bin lira seyyanen zam istendi. Mersin 1. Amatör Kümü Playoff'ta oynanan Gülnar Belediyespor Tarsus Yıldırım Spor karşılaşması çıkan olaylar ve gösterilen kırmızı kartlar nedeniyle tamamlanamadı. Mücadelede toplam 7 kırmızı kart çıkarken konuk ekip sahada 6 kişi kalınca karşılaşma 90. dakikada hakem tarafından tatil edildi. Mersinli tekvandocu Emre Bulgur, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'ndan ödülle döndü. Bulgur, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla kutladı.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0320

0: 8282. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban Bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda.

0: Arkadaş kundura üzüm nişanında. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirin.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 23 01 0324 323 23 01.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

9 ilde tarihi eser operasyonu yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 500'den fazla kültür varlığının ele geçirildiğini ve uluslararası bir kaçakçılık ağının çökertildiğini açıkladı. Kadir İnanır yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına karşı sanık aleyhine Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı. Başvuruda Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. Şarkıcı ve oyuncu Yaşar İpek, Gazze'ye yönelik paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanatçı kararı avukatı Murat Altındere ile birlikte kamuoyuna duyurdu. 2027 hac başvuruları için tarih belli oldu. Hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında yapabilecek. İşlemler E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İsrail ile Lübnan ateşkesi uzattı. ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan 17 Nisan'da başlayan ateşkesi 45 gün daha uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Çin'de donör süt keçilerinden toplu klonlama yoluyla 6 yavru dünyaya geldi. Klon keçilerin yüksek süt

0: verimine sahip olduğu ifade edildi. 15-21 Mayıs Gençlik Haftası Mersin'de düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda hazırlanan gösteriler gerçekleştirildi. Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Cerrahi ve Onkoloji Günleri Sempozyumunda cerrahi ve onkoloji alanındaki güncel tanı ve tedavi yaklaşımları ele alındı. Bilim insanları, doktorlar ve akademisyenlerin katıldığı programda sunumlar yapıldı. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı önlemlerin artırılması için harekete geçildi. Mersin Valiliği 30 Ekim'e kadar il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik yasağa uymayanlara adli ve idari işlem uygulanacağını da bildirdi. Tüm emeklilerin sendikası Mersin Şubeler Platformu Türkiye genelinde eş zamanlı açıklamalar yaptı. Açıklamada emeklilerin derin yoksullukla karşı karşıya olduğu belirtilerek maaşlara 20 bin lira seyyanen zam istendi. Mersin 1. Amatör Küme Playoff'ta oynanan Gülnar Belediyespor Tarsus Yıldırım Spor karşılaşması çıkan olaylar ve gösterilen kırmızı kartlar nedeniyle tamamlanamadı. Mücadelede toplam 7 kırmızı kart çıkarken konuk ekip sahada 6 kişi kalınca karşılaşma 90. dakikada hakem tarafından tatil edildi. Mersinli tekvandocu Emre Bulgur, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'ndan ödülle döndü. Bulgur, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla kutladı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arka.

0: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kumlara.
2: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kumlara.
3: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 16 Mayıs 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan ekonomiden, siyasete, güvenlikten, doğal afete uzanan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Ve bültenimize baktığımızda CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de kentsel dönüşümde belediyelerin yetkili olması gerektiğini söyledi. O görüntüleri birazdan aktaracağız. Mersin'de trafik denetimlerinde 10 günde 1413 sürücüye ceza kesildi. Mersin'de bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı. Karabük merkezli 8 ilde sahte yatırım operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Mersin'de motor kısmı patlayan araçta 2 kişi son anda kurtuldu. O görüntüleri de sizlere aktaracağız. Ve Şırnak Cizre'de peş peşe kazalar sonrası kapatılan yol tekrar açıldı. Çorum'da, Hortum'da 5 kişi yaralandı ve çok sayıda ev hasar gördü. Öte yandan dünyadan gelişmelerimiz de var. Onları da sizlere aktaracağız ve başlıyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de katıldığı kentsel dönüşüm projesi lansmanında didişmek yerine kentleri depreme hazırlamak lazım dedi. Karabağ'daki Osman Mahallesi'nde birinci etap kentsel tasarım projesinin tanıtımında konuşan Özel, kentsel dönüşüm yetkisinin belediyelere bırakılması gerektiğini savundu.
1: İl Başkanı'nın değerli komşuları, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına ve şahsım adına büyük bir sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İlginize teşekkür ediyoruz. Bugün Bayraklı'dan, Bornova'dan, Buca'dan sonra Karabağlar'dayız. 2-3 Nisan tarihlerinde de İzmir'deydim Sayın Genel Başkanım. Ve yine farklı 4-5 belediyemizde 26 hizmetin açılışını yapmıştık. 24 projenin de temelini atmıştık. Bugün de yine 4 belediyemizde çok sayıda açılış yaptık. Sayıları, toplam sayıları Buca'dakilerle birlikte yine 30'a yaklaşıyor. Ve çok önemli projeler, her biri birbirinden değerli projelerin açılışında buradaydık. Karabağlar'da ise Eylül Günay'ın 2 yıldır, 25 aydır yaptıklarını, bizim açılışına katılmadığımız ama hizmete girmiş olan hizmetlerini, yatırımlarını videolardan büyük bir memnuniyetle izledik. Ancak yine birlikte 3 Nisan'da çok özel bir projeye tanıklık etmiştik. Bugün de bir benzerine tanıklık ediyoruz. Bugün ise burada gerçekten ben 10 yaşında İzmir'e geldim. 1985'te. Devlet parasız yatılı bursuyla ortaokulu, liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde okudum yatılı olarak. Üniversiteyi Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okudum. Askerliğimi Bayraklı'da, Turan'da Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda yaptım. Ve özellikle Aydın'a geçerken ya da havaalanına giderken hep Karabağların içinden, sizin mahallenizin içinden geçtik. Bu işin yerel yönetimlere bırakılması lazım. Çünkü bu iş yerelde hallolacak bir iş ve sizi dinleyen, sizi anlayan, sizi seven ve doğrudan sizin oylarınızla seçilmiş kişilerin yapması gereken bir sorumluluk bu. Sonuçta da hesabı da ondan sorabilirsiniz diye. Yoksa Ankara'daki bir bürokratı kim arayacak, kim bulacak, kim hesap soracak, kim kapısına gidecek? O yüzden aslında bütün kentsel dönüşümlerin belediyelere bırakılması ve kolaylaştırılması lazım. Maalesef bilhassa İzmir bir üvey evlat muamelesini, hiç hak etmediği üvey evlat muamelesini bu iktidardan gören İzmir kentsel dönüşümde hep geride bırakıldı. Belediyelerinin projeleri hep böyle mesafeli yaklaşıldı. Tabii biz eğer Allah nasip eder bir aksilik olmazsa bu birinci etapında Helil Başkan'ın bu görev dönemi içinde yani 3 yılı bulmadan anahtarlarının teslim edildiği günü görürüz. O gün elbette ben burada olmayı çok isterim ve Sayın Karayalçın'la birlikte sizin anahtarlarınızı teslim edeceğimiz o gün için biz büyük bir umutla o günü bekliyoruz ve buraya geleceğimizi sözünü veriyoruz. Biz 2 yıldır yerel yönetimlerde İzmir'de büyükşehir dahil 31 belediyenin 29'unu yönetiyoruz. Bu konuda İzmir 2024 yılında, 2023 seçimlerinde üzüldü, sıkıldı. 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir değişim bekledi. Cumhuriyet Halk Partisi bu değişimi aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce yaptığı gibi, yani siyaset kalesinin, başarı kapısının 3 anahtarını aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ve bize emanet ettiği, partide adeta bıraktığı 3 anahtarla açtık. Bunlardan birisi bilime inanmak, bilimsel çalışmak, veriye dayalı olarak çalışmaktı. Bir diğeri gençlere güvenmekti. Bir tanesi de kadınlara imkan vermek, onlara güvenmekti. Helil Kınay önemli bir çalışma yapıyor ve %46 oyla kendisine emanet ettiğiniz bu

0: kente çok daha yüksek bir memnuniyet oranıyla hizmet etmek için elinden geleni yapıyor. Ben özellikle belediyeleri aldığımızda belediyelerin harcına, borcuna, kapasitesine bir bakıyorum. Buranınki de %35 olarak hatırlıyordum. %33'lük bir bütçe açığıyla devralınmış. Bugün verileri istediğimizde Elil Başkan ve ekibi bize bütçe açığının %15'e indiğini 2 yılda. Bu çok büyük bir iştir. Ve gelecek yıl artık %10'un altına ineceğini ve bütçe açığının artık tek rakamlı sayılarla önümüzdeki yıllarda sürdürüleceğini ifade etti. Belediyenin personeline hiçbir borcunun olmadığını büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Filoya kazandırılan 81 hizmet aracıyla kiralama ihalelerine son verildiğini, ki bunu çok önemsiyorum.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa'daki programlarda küresel sistemde yaşanan güç değişimlerine, ekonomik adaletsizliklere ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
2: 6 sene sonra tekrar bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. O gün geldiğimizde zannediyorum Ramazan'dı. Bir de bahçede Ramazan iftarı yapmıştık. Arkasından da Hasan Doğruyol abimize bendeniz ödül vermiştim. Tabii bugün çok yoğun bir programın son halkası olarak burada birlikteyiz. Öğle saatlerinde Osman Gazi ve Orhan Gazi ziyaretleriyle birlikte başlayan, arkasından üniversitede yaptığımız program ve sonra Bursa STK'larıyla birlikte bir araya geldiğimiz istişare toplantısı. Değişimle karşı karşıyayız ve çok taraflı, çok boyutlu bir değişimle karşı karşıyayız. Bu dünyada şu anda yaşadıklarımızdan herhangi bir milletin, herhangi bir ülkenin azade kalması, uzakta kalması, kendisini koruması mümkün değil. İsterseniz kapılarınızı, pencerelerinizi kapatın, ülkeyi tamamıyla içe kapatın, ne yaparsanız yapın, dünyada şu anda yaşamış olduğumuz gelişmeler herkesi, bütün toplulukları, bütün toplumları yakından ilgilendiriyor. Onlarcasını sayabiliriz sabaha kadar ama ben birkaç tane çok önemli gördüğüm noktayı ifade etmek isterim. Bir kere öncelikli olarak dünyada muazzam bir güç dengelerinin yer değiştirdiği sürece girdik. Ne zaman bitecek? Hangi güçler öne çıkacak? Ne şekilde olacak? Bununla ilgili öngörülerde bulunabiliyoruz. Bu sürecin ne kadar devam edeceğini henüz kestiremiyoruz ama önümüzdeki dönem o bildiğimiz klasik iki kutuplu dünya sisteminden sonra ortaya çıktığı söylenen tek kutuplu dünya sisteminin de geçerli olmadığı ve muhtemelen ne olursa olsun bundan sonra mutlaka çok kutupluluğun, çok yönlülüğün, çok merkezliliğin, daha doğru bir ifade, çok merkezliliğin hakim olacağı bir dünya sistemine doğru evriliyoruz. Dolayısıyla bunun bizatihi bunun bile başlı başına getirdiği birçok yenilik olacak, birçok zorluk olacak, birçok mücadele olacak. Öncelikle bunu ifade etmek isteriz. Zaten son zamanlarda bu çok merkezliliğin getirdiği bir doğal sonuç olarak mesela Avrupa ile Atlantik arasındaki gerilimin en temel nedenlerinden birisi budur. Yani sadece Trump yönetiminin ya da Amerika'nın Avrupa'ya adam yerine koymuyor olması değildir mesele. Mesele oradaki güç dengeleri arasında özellikle Kırım'ın ilhakıyla, Ruslar tarafından ilhakıyla birlikte başlayan süreçte yeni bir güç dengesi ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği kendisini koruyacak, kendi etrafını, çevresini, hinterlatını koruyabilecek bir güce sahip olmadığını ortaya koymuştur. Yine aynı şekilde çoğu ülke, Avrupa ülkesinin de üyesi olduğu NATO'nun bu çerçevede Ukrayna'yı korumaktan aciz olduğu da açık, ayan beyan şekilde ortaya çıkmıştır. Küresel ölçekte ortaya çıkan sistematik değişimdir. Yani hem ekonomi bakımından hem siyasal sistemler bakımından yeryüzündeki hemen hemen şimdiye kadar var olan kurum ve kuruluşların tamamı 2026 yılının Mayıs ayı itibariyle söylüyorum, 15 Mayıs itibariyle söylüyorum, tamamına yakını ya fonksiyonlarını yitirmiş ya da istikametini kaybetmiştir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere söylüyorum. Dolayısıyla dünyadaki küresel ölçekteki ekonomik ve siyasal kurumların hemen hemen tamamına yakını kendi fonksiyonlarını kaybetmiştir. Bu anlamda

0: aslında bir uluslararası sistem var mı sorusu dahi gündemimizdedir.
1: Mersin'de polis ekipleri drone ve kameralarla yaptığı trafik denetimlerinde 10 günde 1413 kişiye ceza kesildi. En fazla ihlal kırmızı ışıktan yapılırken emniyet kemeri takmayan, kask kullanmayan ve seyir halinde telefonla konuşan sürücülere de işlem yapıldı. Yetkililer denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
2: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin drone ve kent güvenlik yönetim sistemi kameralarıyla gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 1413 sürücüye ceza uygulandı. Kent genelinde yapılan denetimlerde en dikkat çeken ihlal 381 sürücünün kırmızı ışık kuralını ihlal etmesi oldu. Ekipler ayrıca 321 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 282 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı kullanmamaktan, 103 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ve 78 sürücüye trafik işaretlerine uymamaktan işlem yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle yoğun trafik noktalarında drone destekli denetimlerle ihlalleri havadan takip ederken KGYS kameralarıyla da sürücü davranışlarını anlık olarak izledi. Yetkililer trafikte can güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini azaltmak amacıyla denetimlerin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
3: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
9: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82 327-82-82.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652 0532-787-1652.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Erkek tişört 150 TL, erkek atlet 50 TL, erkek boxer 50 TL.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
4: Mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı. Cumhuriyet Mahallesi Bozalan rampasında freni boşalan bir tırın devrilip yanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Aynı bölgede yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada kontrolden çıkan bir kamyon ve bir tır şarampole devrildi. Araçlardan atlayan iki sürücü yaralandı. Kazalara tepki gösteren vatandaşlar yeni can kayıpları yaşanmaması için Cizre-Şırnak karayolunu ulaşıma kapattı.
5: Vallahi biraz toplarız, bize etseniz de bir çıkmayacağız.
6: Bak bir şey diyeceğim.
5: Abi yeter mi artık Müller?
6: Bak, bilmiyorum bak, kim olduğunuzu bilmiyorum ama...
5: Ya ben vatandaşım, abi burada vatandaşım. Fikrinizin bozulmuş, her gün buraya kalkıyor.
6: Sen vatandaşsın, bizde kaza olduğu zaman buraya geliyoruz. Bak gençlerimiz gördü. Bizi de izliyor. Biz istemiyoruz ki burada kaza.
5: Ama bir şey, ben ne diyorum?
6: Çözüm.
5: Çözüm gerekiyor.
6: Sarkı olarak yolumuzda. Siyasi olarak yolumuzu yapacağız. Zaten sayın müdürümüz bunu biliyor. Hadi gidiyor.
4: Polis ekipleri ve Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel'in görüşmeleri sonrası yol yeniden trafiğe açıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
7: Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde meydana gelen hortum büyük hasara yol açtı. Çok sayıda evin çatısı uçarken duvarlar yıkıldı, ağaçlar devrildi. Hortum'da 5 kişi yaralandı.
4: Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde meydana gelen hortum büyük hasara yol açtı. Çok sayıda evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı ve ağaçlar devrildi.
8: Köy yolu kapalı, arkadaşlar açıyor.
4: Hortum nedeniyle 5 kişi yaralanırken 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
9: Ondan bilemiyorsunuz, kimin kimden haberi yok.
10: Yok, yok. En azından
11: evlerde boş duranlar, evde olmayıp da çıkmayanlar.
12: Bir dedik bir kişi var, şurada yukarı dediler.
13: Afet geliyor abi, zaten şimdi kontrol alacak. Afet de geliyor.
14: Kazıyoruz abi, kazıyoruz.
15: Geçmiş olsun ha. Vallahi alıp götürüyor, çiğe sarıldım bir abi.

0: Baba komşularınızdan ulaşamadığınız var mı?
1: İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2: Balkondaydım, hemen tolak taşı daha yine atıştırıyor. Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
3: Peki şu an herhangi bir zayiatınız olarak yani veya da yaralanma olarak sizde herhangi bir sıkıntı var mı?
2: Kaynım yaralanmış. Bizde bir şey yok.
3: Evet.
2: Evimizde var da şeyde yok. Kendimizde yok.
1: Vali Ali Çalgan köyde yaptığı incelemede hasarın büyük olduğunu belirterek Oyaca köyündeki binaların yaklaşık %80'inin oturulamayacak durumda olduğunu açıkladı.
4: Bu arada bir şey var mı? Bu arada var.
5: Burası tamamdır Sayın Vali.
6: Sungurlu ilçemize bağlı Oyaca köyündeyiz. Saat 15:20 sularında bir hortum vakası yaşanmış. Çağrı gelir gelmez hemen ilgili birimlerimizin tamamı buraya geldi. Hepimiz buradayız. Bugün bu köyümüz 60 hane. 22 ila 25 hane bugün itibariyle, bu mevsim itibariyle dolu. Diğerleri bir şekilde büyük şehirlerde. Dediğim gibi hasar büyük ve fakat sevincimiz o ki can kaybımız yok hamdolsun. 4-5 yaralımız var. Bunların 3'ü ayaktan tedavi edildi buraya gelen ambulanslarla sağlıkçılar tarafından. 2 tanesi tedbiren hastaneye götürüldü. Birinin solunum sıkıntısı vardı çünkü henüz enerji veremedik buraya. Bir yarım saat, bir saat içinde verilecek.
1: Hasar tespit çalışmaları başlatılırken vatandaşların barınma ihtiyacının köy konağı ve AFAD çadırlarıyla karşılanacağı bildirildi.
7: İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.
1: Gazze şeridinde yürürlükteki ateşkese rağmen düzenlenen İsrail hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filistinli kaynaklara göre saldırıda Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesinde bir konut ve sivil araç hedef alındı. Füze isabet eden binada büyük hasar ve yangın meydana gelirken yaralılar şifa hastanesine kaldırıldı. Benjamin Netanyahu hükümeti ve İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz saldırıda Hamas'ın askeri kanadı komutanlarından İzzettin El-Haddad'ın hedef alındığını öne sürdü. Hamas ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
7: Trablus'tan hareket eden küresel Sumut Karafilosu konvoyu Gazze şeridine insani yardım ulaştırmak için yola çıktı. 40 ülkeden yaklaşık 400 aktivistin yer aldığı konvoyda yardım tırları, ambulanslar ve konteyner evler bulunduruyor.
1: Gazze şeridine insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut Karafilosu Trablus'tan yola çıktı. Kırk ülkeden yaklaşık 400 aktivistin yer aldığı konvoyda 47 Türk vatandaşı da bulunuyor. Filoda 5 tam donanımlı ambulans, 10 yardım tırı, 20 konteyner ev yüklü araç ve 10 minibüs yer alıyor. Konvoyun amacının Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve abluka altındaki sivillerle dayanışma göstermek olarak açıklandı. Hadi,

0: Anamur'da bulunan Cengiz Toper İmam Hatip Ortaokulu'nda sevgi ve kardeşlik temalı farkındalık etkinliği düzenlendi. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte çiçek dikerek iyilik ve sevgi mesajı verdi.
1: Mersin'in Anamur ilçesindeki Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu'nda sevgi, saygı ve kardeşlik değerlerine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Değerler eğitimi ve özel eğitim öğretmenlerinin yürüttüğü çalışmada Anamur Belediyesi tarafından sağlanan çiçekler öğrencilerle birlikte saksılara dikildi. Öğrenciler etkinlikte kötülük yerine iyiliği, nefret yerine sevgiyi ekiyoruz gibi mesajlar verdi. Okul yönetimi etkinlikle öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra manevi değerler, empati ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Ve şimdi de sosyal medyadan yansıyanları sizlere aktarıyoruz.
3: İstanbul'da 16 yaşındaki bir çocuk sigara vermediği gerekçesiyle çıkan tartışmada 17 kez bıçaklanarak öldürüldü. Adana'da hastaya müdahale sırasında ambulans anahtarı kayboldu. Hasta ikinci ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Mersin'de otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir tavuğun yavru kedileri sahiplenmesi görenleri şaşırttı ve gülümsetti.
4: Bunlar ne böyle? He? Bunlar ne? He?
3: Düzce'de Asar Deresi'nde oyun oynayan iki su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

0: Elazığ'da zabıta tarafından yakalanan bir dilenci diğerlerinin kaçmasına tepki gösterdi.
1: Binmişsin ki arabaya hayatım bile.
0: Macaristan bisiklet turunda bir geyik aniden yola fırladı.

Hindistan'da fırtınanın savurduğu çatıyla havaya fırlayan adam 15 metreden düşerek yaralandı. Meksika'da havai fişeklerin neden olduğu yangında gaz tüplerinin bulunduğu tezgahta patlama meydana geldi.

Hindistan'da barut dolu paketin patlaması sonucu 52 yaşındaki adam yaralandı. İngiltere'de maskeli saldırganlar bir kafenin mescidine yanıcı madde atarak yangın çıkardı.

0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
10: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
12: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
5: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakın.

0: Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını güçlendirecek yeni düzenlemeleri açıkladı. Buna göre yolcular hareket saatine 12 saat kalana kadar biletlerini kesintisiz iade edebilecek. Sefer başlayana kadarsa açık bilet hakkından yararlanabilecek. Firmalar ayrıca ücret tarifelerini önceden bakanlık sistemine tanımlayabilecek. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı, 319'u tutuklandı. Muğla'da yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 Şubat deprem davasında kırmızı bültenle aranan müteahhit Tayland'dan iade edildi. Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı davasının firari sanığı Abdullah Aybaba'nın Tayland'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı. Aybaba Türkiye'ye getirildi. Mecliste stajyer öğrencilere cinsel taciz iddiasına ilişkin meclis lokantasında çalışan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasında savcı esasa ilişkin mütalasını açıkladı. Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi. TÜİK verilerine göre Türkiye'de genç nüfus oranı %14,8'e geriledi. Genç nüfus oranı 1945'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. TÜİK'in yayımladığı tahminlere göre bu oran 2050'de %9,7'ye kadar düşecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'e gidiyor. Rus lider 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret Rusya ile Çin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası olarak planlanıyor ve kapsamlı bir resmi karşılama ve büyük bir tören beklenmiyor. Tayland'ın kuzeydoğusundaki Chaiyaphum bölgesinde yapılan araştırmalarda yaklaşık 27 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen yeni bir uzun boyunlu otçul dinozor türüne ait fosiller bulundu. Uzmanlar dinozorun

yaklaşık 100 ila 120 milyon yıl önce yaşadığını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında Tarsus'ta düzenlediği sokak oyunları şenliğinde engelli bireyler ve aileleri geleneksel oyunlarla eğlenceli ve keyif dolu anlar yaşadı. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle özel bireylerin sosyal yaşama katılımının desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor. Mersin'de lise öğrencileri Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Adanalı Oğlu sahilinde düzenlenen temizlik etkinliğinde kıyıya bırakılan atıkları toplayarak çevre temizliğine katkı sundu. Etkinlikte doğaya bırakılan plastik, cam ve çeşitli evsel atıklar toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlandı. Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL, çocuk atlet 50 TL.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

yalnızlık ruhu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost, hem sevgili, hem de deva dertlerime. Sendin doğacak günüme, güneş yerine. Yalnızlığımı unutacak, yanında uçacaktın. Belki uzaklardan duyarsın diye sana bir şiir, bir şarkı, bir ağıt yaktı.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımı.

0: fiyatları, bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
7: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin...

0: Radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını güçlendirecek yeni düzenlemeleri açıkladı. Buna göre yolcular hareket saatine 12 saat kalana kadar biletlerini kesintisiz iade edebilecek. Sefer başlayana kadarsa açık bilet hakkından yararlanabilecek. Firmalar ayrıca ücret tarifelerini önceden bakanlık sistemine tanımlayabilecek. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı, 319'u tutuklandı. Muğla'da yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 Şubat deprem davasında kırmızı bültenle aranan müteahhit Tayland'dan iade edildi. Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı davasının firari sanığı Abdullah Aybaba'nın Tayland'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı. Aybaba Türkiye'ye getirildi. Mecliste stajyer öğrencilere cinsel taciz iddiasına ilişkin meclis lokantasında çalışan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasında savcı esasa ilişkin mütalasını açıkladı. Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi. TÜİK verilerine göre Türkiye'de genç nüfus oranı %14,8'e geriledi. Genç nüfus oranı 1945'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. TÜİK'in yayımladığı tahminlere göre bu oran 2050'de %9,7'ye kadar düşecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'e gidiyor. Rus lider 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret Rusya ile Çin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası olarak planlanıyor ve kapsamlı bir resmi karşılama ve büyük bir tören beklenmiyor. Tayland'ın kuzeydoğusundaki Chaiyaphum bölgesinde yapılan araştırmalarda yaklaşık 27 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen yeni bir uzun boyunlu otçul dinozor türüne ait fosiller bulundu. Uzmanlar dinozorun yaklaşık 100 ila 120 milyon yıl önce yaşadığını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında Tarsus'ta düzenlediği sokak oyunları şenliğinde engelli bireyler ve aileleri geleneksel oyunlarla eğlenceli ve keyif dolu anlar yaşadı. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle özel bireylerin sosyal yaşama katılımının desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor. Mersin'de lise öğrencileri Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Adanalı Oğlu sahilinde düzenlenen temizlik etkinliğinde kıyıya bırakılan atıkları toplayarak çevre temizliğine katkı sundu. Etkinlikte doğaya bırakılan plastik, cam ve çeşitli evsel atıklar toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlandı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz.

0: Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Merhaba efendim, iyi akşamlar. Gündemde bugün hafta sonunda öne çıkan konular neler, onlara değineceğiz. Bugün Hasan Tahsin'in, yani milli mücadeledeki basın şehidinin ilk kurşunu İzmir'de Yunan'a atarak milli mücadelenin İzmir'deki ateşini yakan gazetecinin Hasan Tahsin'in şehit edilişinin 107. yıl dönümüydü. Ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen bir programla Hasan Tahsin anıldı.
1: İzmir'de Yunan işgaline karşı ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin, gerçek adıyla Osman Nevres, Yunan askerlerince şehit edilişinin 107. yılında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen programla anıldı. Programa bilgilendirici olarak Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Doktor Melike Kayam ve gazeteci Baha Sadık Akıner katıldı.
2: Atatürk ilk kurşunu sıkanın bazı ifadelerinde Ayvalık'taki mücadelede Ali Çetinkaya'nın müfrezelerinden, askerlerinden olduğunu söyler. Bölgemizde Hatay'da milli mücadele işgalcilere karşı atılan kurşunu özelliği Hoca Ömeroğlu Mehmet Çavuş, yani Mehmet Kara olduğu söylenir.
3: Kara Hasan ve çetesi.
2: Kara Hasan ve çetesi. Çok kıymetli. Bu ilk kurşun olarak söylenir.
3: Evet, bütün Anadolu'da başlayan ilk
2: direniş. Evet. İzmir cephesine doğru gidiyoruz. Evet. 15 Aralık 1918 tarihinde Mehmet Çavuş atıyor ilk kurşunu gerçekten. Ve 15 Mayıs 1919'da da İzmir'e Yunan askerleri Efroz Alayı işgale çıkıyor. Ben tarih anlamında değil de biraz şehit gazeteci Hasan Tahsin'den bahsetmek istiyorum. Asıl adı Osman Nevres ve 1888 Selanik doğumlu. Fransa'ya okumaya gönderiliyor ve orada Hasan Tahsin kod adıyla ajanlık yapıyor. Fransa'da hukuk, felsefe ve uluslararası ilişkiler okuyor Sorbonne Üniversitesi'nde. Ne yazık ki 31 yaşında işte katledildi. Vatanseverliğini, ateşli aydın kimliğini, hak savunuculuğunu ve ne olursa olsun o ajanlığını, gizli teşkilat üyeliğini, vatanımıza kattıklarından dolayı da kendisine minnettarım.
3: Kasım 1918'den Atatürk'ün Samsun'a geçişi, yani Amasya'ya 22 Haziran 1919'a kadar.

0: Yaklaşık o bir yıllık dönemde aslında halk kendiliğinden örgütleniyor. Zaten halk bu süreci başlattı ve bu vatansever komutanlar da Atatürk başlarında dahil olmak üzere İstanbul'da diyorlar ki halk zaten başlattı bu işi ama biz ne yapabiliriz? İzmir olayının, İzmir işgalinin protestosu bütün yurtta çok büyük protestolara sahne olacak. Burada basın, yerel basın, taşra basını, kamuoyu oluşturma, direnişe verdiği güçle çok önemli bir rol üstleniyor. Hasan Tahsin, yani gerçek ismiyle Osman Nevez, milli mücadelenin sembolik ve çok önemli isimlerinden birisi. O gün bütün yani hayatını ortaya koyarak, direnişin içinde her şeyi göze alarak ilk çatışmaya giren İzmirlilerden ya da halktan birisi.
1: Programda konuşma yapan Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, gazetecilerin milli mücadeledeki önemine değindi.
2: Yani gazetecilerin o dönemde yaşadıkları, yaptıkları bir ulusun kaderini değiştirmiştir. Bu işte Hasan Tahsin ile başlamıştır ama Halide Edip Adıvar ilk Anadolu Ajansı'nın kuruluşunda çok etkin rol yapmıştır. Ve bundan da ziyade Mersin'den de ziyade Tarsus ve Adana'da çok ciddi direnişler göstermiştir ve gazetelerin oradaki gazetelerin bu direnişe katkısı çok fazladır. İstanbul basını o sansür altında ezilirken ya da değişik çıkarlar işbirliği içinde olurken Anadolu basını gene o direnci göstermiştir ve ulusun yanında, halkın yanında olmuştur. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir günde, çok güzel bir sunum yaptınız.
1: Program sonunda katılımcılara Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuk kitabı hediye edildi.
3: Efendim, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayrama yönelik olarak da her alanda hazırlıklar devam ediyor. Tabii trafik denetimleri özellikle artırıldı bu süreçte. Bayrama yaklaşıldıkça da bu denetimler daha da bir sıkılaştırılacak. Her bayram öncesinde, Ramazan bayramı, Kurban bayramı öncesinde şehirler arası, bir şehir içerisinde ilçeler arası ya da mahallelerden mahalleye geçişlerde ne yazık ki yoğun trafik nedeniyle, dikkatsizlik nedeniyle ve aynı zamanda cep telefonu kullanma, aşırı yük ve bununla birlikte emniyet kemeri takmama gibi kusurlar, hatalar nedeniyle kazalar yaşanıyor ve bu kazalarda da yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor ve yine yüzlerce vatandaşımız da yaralanıyor. Son yıllarda alınan tedbirlerle kaza oranlarında bir düşüş oldu. Ölümlü kazalarda, yaralanmalı kazalarda bir düşüş sağlandı ama yine de yeterli değil. Tabii Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de Ramazan bayramına yaklaşılırken trafik denetimleri arttırıldı.
1: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin drone ve kent güvenlik yönetim sistemi kameralarıyla gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 1413 sürücüye ceza uygulandı. Kent genelinde yapılan denetimlerde en dikkat çeken ihlal 381 sürücünün kırmızı ışık kuralını ihlal etmesi oldu. Ekipler ayrıca 321 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 282 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı kullanmamaktan, 103 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ve 78 sürücüye trafik işaretlerine uymamaktan işlem yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle yoğun trafik noktalarında drone destekli denetimlerle ihlalleri havadan takip ederken KGYS kameralarıyla da sürücü davranışlarını anlık olarak izledi. Yetkililer trafikte can güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini azaltmak amacıyla denetimlerin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
3: Şimdi efendim tabii bayram tatili de 9 güne çıkarıldı. Bayram tatili sırasında da birçok vatandaş özel aracıyla, özel aracı yoksa otobüslerle, uçaklarla seyahat edecek, trenlerle seyahat edecek. Şimdi şehirler arası yolcu taşımacılığında Otobüslerde yeni kurallar getirildi.

0: getirdi ilgili bakanlık ve bugünden itibaren de bu kurallar geçerli. O nedenle vatandaşlar haklarını savunmak için özenli bir şekilde davransınlar, çaba göstersinler. Örneğin neler değişti? Şimdi otobüs bileti düzenlemesine yeni kurallar getirildi. Şöyle ki yeni kurallara göre şehirler arası otobüs seferlerinde yolcular hareket saatine 12 saat kalana kadar biletlerini kesintisiz iade edebilecekler. Yani bir kente otobüs bileti aldınız ve otobüs biletini değiştirmek, daha doğrusu iade etmek istiyorsunuz, iptal. Vazgeçtiniz gitmekten, iptal ettirmek istiyorsunuz, ödediğiniz parayı geri almak istiyorsunuz, biletinizi geri vermek istiyorsunuz. 12 saat, otobüsün kalkışına 12 saat kalıncaya kadar bunu yapabilirsiniz. Paranızı talep edebilirsiniz ve paranızı da kesinlikle alacaksınız. Yani otobüs firmalarına da yeni kurallar getirildi. Paranın ödenmemesi gibi bir durum yok. Eğer böyle bir durumla karşılaştığınızda Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayet ettiğinizde ya da otogarlardaki zabıtalara müracaat ettiğinizde firmalar cezai işlemle karşı karşıya kalabilecekler. Ama 12 saati geçirirseniz, yani 11 saat kaldı, 5 saat kaldı, 6 saat kaldı, iade etmek istiyorsunuz, böyle bir durum yok. Açık bilet alabilirsiniz. Açık bilet uygulamasında da otobüsün kalkacağı saate kadar açık biletinizi kullanabilirsiniz efendim. Açık bileti kullanmaktan da vazgeçme hakkınız, aracın kalkış, seyahat için kalkış saatine bir saat kalaya kadar kullanmayacağınızı belirtebilirsiniz. İşte bunun gibi kurallar getirildi. Ama şimdi bununla birlikte tabii akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, özellikle İran'daki ABD ile İran Hürmüz Boğazı enerji geçişi, petrol geçişi krizi nedeniyle ülkemizde akaryakıta sıklıkla zam geldi. Kurban Bayramı öncesinde de otobüs fiyatlarında da zamlanmalar oldu. Vatandaşlar da bundan oldukça şikayetçiler ama ne yazık ki gelen bu zamlar geri inmiyor. Ekonomide de böyle ilginç bir sistem var. Belki bilmiyorum, tüm dünyada böyledir ya da bizim ülkemize has bir durumdur bu. Bir şeye zam geldiyse akaryakıt haricinde, şimdi akaryakıta zaten zam geldiği zaman her şeye zam geliyor. Bir şeye zam geldiyse, ya ekonomi yerinde, işler güzel, biraz indirim yapalım, akaryakıtta oluyor ama örneğin gömlekte, ekmekte, patateste ya da başka bir şeyde olmuyor. Yani o fiyat biraz zor iniyor böyle. Hadi minik minik indirimler tamam da öyle 5 TL, 6 TL, 10 TL, 100, 200 TL, 500 TL'lik bir indirim mümkün değil. Yani bizdeki ekonomide herhalde böyle bir düzen var, böyle bir sistem var. Vatandaşlar da tabii otobüs fiyatlarına, uçak fiyatlarına zam gelmesinden şikayetçi. Özellikle önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde uçak fiyatlarının şu andaki fiyatlardan, yolcu taşıma ücretlerinin 1,5 katına varıncaya kadar daha da zamlanacağı da tahmin ediliyor. Bu da ilginç bir durum. Şimdi tabii trafik denetimleri ile birlikte gıda konusunda da denetimler sıkılaştırıldı. Yaz geldi, Ramazan bayramı bitti, Kurban Bayramı geldi ve Kurban Bayramı'na yönelik olarak da tüm Türkiye'de, Mersin'de de gıda konusunda denetimler, turizm tesisleri konusunda denetimler ve gıda maddeleri üreten yerlerin denetimi, satan yerlerin denetimi, fiyat denetimleri, gramaj denetimleri devam ediyor. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün ekipleri de bu denetimlerine Mersin halinden başladılar.
1: Mersin'de Kurban Bayramı öncesi hal denetimleri artırıldı.
2: Mersin kaçtan aldı?
1: Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri hale giriş yapan ürünlerin künye, sevkiyat ve fatura bilgilerini kontrol etti. Hal içerisindeki iş yerlerinde de belge ve ürün

0: denetimi yapıldı. Yetkililer vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin sürdüğünü belirtti. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer denetimlerin sadece hallerle sınırlı olmadığını, turistik tesisler ve otogarlarda da devam ettiğini söyledi.
1: Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bakanlığımızın öncülüğünde başlattığımız denetimlerimiz özellikle gıda maddelerinin yoğun olarak arz edildiği halde denetimlerimizi artırıyoruz. Zaten devam etmekte olan denetimlerimizi 5950 sayılı ve 6585 sayılı kanunların çerçevesinde ilgili denetimlerimizi artırarak halkımızın daha sağlıklı şekilde beslenmesini sağlayan gıda maddelerini düzen almaya çalışıyoruz. Yapılan künye çalışmaları, yani kimlik bilgisi ürünlerin denetleniyor. Onun haricinde faturalandırma bilgileri çalışmaları yapılıyor. Yine maliye ve Büyükşehir Belediye yetkililerinin de katılımıyla birlikte düzenlediğimiz bu denetimde aksak görülen kişiler ve işte firmalar hakkında idari işlemler yapılmaktadır.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0

0: Duyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
7: Yaşanıyordu. Son yaşanan kazada da kadınlar, genç kızlar hayatını kaybetti araç çarpması nedeniyle. İşte o bölgede Mersin Valiliği'nin, Karayolları'nın, Akdeniz Belediyesi'nin ortaklaşa çalışmasıyla üst geçit yapımına başlandı. Sayın Vali o bölgede de bir inceleme yaptı. Ekiplere kolaylıklar diledi. Kısa süre içerisinde orada da Bekirdağ Kavşağı'nda da bir üst geçit hizmete girecek. İyi oldu, güzel oldu. Herkes memnun. Ama bununla birlikte tabii hızlı tren hattının döşendiği noktalarda tabii vatandaşlar hızlı tren hattı bazı mahallelerin bir bölümünün içinden geçtiği için, bazı evler her iki tarafta kaldığı için, inşaat çalışmaları devam ettiği için bir alt geçit yok, bir üst geçit yok. Biraz bir süre sonra oralarda raylar döşenecek, elektrik hatları döşenecek ve tel örgülerle kapatılacak o hat, hızlı tren hattı. O zaman işte mahalle ikiye bölünmüş olacak. Mahalleli nasıl geçecek okula, pazara veya markete veya eş dost akrabasını ziyarete nasıl gidecek? İşte Kazanlı bölgesinde de bir gerekli alt geçit, üst geçit, hızlı tren hattının geçtiği yerlerde planda, projede var. Umarız kısa süre içerisinde bu bitirilir. Bu da önemli. Tabii şimdi Şırnak'a gideceğiz, Cizre'ye gideceğiz. Orada da sıklıkla kazaların yaşanmış olduğu bir noktada yine kaza oldu. Son yaşanan kaza sonrasında da mahalleli artık yeter dedi. Biz buraya bir trafik ışığı ya da bir alt geçit, üst geçit istiyoruz. Ya da sürekli burada bir trafik noktası olsun, polis olsun, trafiği kontrol etsin. Çünkü canlarımız gidiyor dediler. Yolu kapattılar. Emniyet yetkilileri geldi, karşılıklı görüşmeler oldu.
8: Şırnak'ın Cizre ilçesinde aynı noktada peş peşe yaşanan kazalar sonrası mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı. Cumhuriyet Mahallesi Bozalan rampasında freni boşalan bir tırın devrilip yanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Aynı bölgede yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada kontrolden çıkan bir kamyon ve bir tır şarampole devrildi. Araçlardan atlayan iki sürücü yaralandı. Kazalara tepki gösteren vatandaşlar yeni can kayıpları yaşanmaması için Cizre-Şırnak karayolunu ulaşıma kapattı.
9: Olur da Vallahi biz buna toplarız, bizi etseniz de çıkmayacağız. Ya bir yeter mi artık millet?
10: Bak. Bilmiyorum kim olduğunuzu bilmiyorum ama...
9: Ya ben vatandaşım, evim burada vatandaşım. Bak, psikolojim bozulmuş, her gün buraya kalkıyor.
10: Sen vatandaşsın, bizde kaza olduğu zaman buraya geliyoruz. Bak gençlerimiz gördü. Bizi de izliyor. Biz istemiyoruz ki burada kaza.
9: Ama bir şey dedirim. Çözüm gerekiyor.
10: Siyasi olarak yolumuzu siyasi olarak yolumuzu yapacağız. Zaten sayın müdürümüz bunu biliyor. Halini biliyor.
9: Ali Bey geldi zaman görüşeceğiz.
10: Emniyet olarak şunu yapacağız.
9: Evet. Kurnazca araçlar gelmesin.
10: Orada.
8: Polis ekipleri ve Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel'in görüşmeleri sonrası yol yeniden trafiğe açıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
7: Efendim, Samsun'da bir İHA düştü ama bu İHA binanın tepesine düştü. Binanın bacasına, binanın çatısına, dama düştü ve bir binaya çarptı, üç binaya çarptı. O binadan o bir binaya da parçaları sıçradı. Üç binaya zarar verdi düşen İHA. Emniyet birimleri hemen gittiler. Tabii bölgede panik yaşandı. İHA parçaları toplandı. Şimdi İHA'nın hangi kuruma ait olduğu inceleniyor.
8: Samsun'un İlk Adım ilçesinde düştüğü değerlendirilen bir insansız hava aracı mahallede paniğe yol açtı.
11: Tabii ya, bu kuyruğu da onda da 25 kilometre bir şeyler yazıyor ama.
8: Yaklaşık 25 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen İHA'nın parçaları polis ekiplerince toplanırken olayda 3 evde maddi hasar oluştu ancak yaralanan olmadı.
12: Şey dedim, bir baktım yukarıya, pat etti, acayip bir şey. Korktum ben, bir de bende panik var. Panikten sonra bir daha korktum. Yukarıya baktım, karşıya baktım. Yukarıda dumanlar, alevler çıkıyor şu karşı öbürüne köşede. Ondan sonra bir daha herkes böyle bağırıştılar karşıdakileri. Doğalgaz patladı zannettik.
8: Yaklaşık 1 metre kanat açıklığına sahip İHA'nın hangi kuruma ait olduğu ve düşüş nedeni yapılacak teknik inceleme sonrası netleşecek.
13: Bu çatıya düşen parça bu mu?
7: Çorum'da hortum afete neden oldu. Bir köyü yerle bir etti. Çok sayıda ev zarar gördü. Yaralılar var.
8: Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde meydana gelen hortum büyük hasara yol açtı. Çok sayıda evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı ve ağaçlar devrildi.
14: Köy yolu kapalı. Arkadaşlar açıyor.
8: Hortum nedeniyle 5 kişi yaralanırken 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
15: Ondan bilemiyoruz biz de. Kimin kimden haberi yok.
16: Yok kol.
17: En azından da hani evlerde boş duranlar, evde olmayıp da çıkmayanlar.
15: Bir tedip bir kişi var. Şurada yukarı dediler
17: Afet geliyor abi, zaten şimdi komple alacak. Afet de geliyor.
18: Kalıyoruz abi, kalıyoruz.
15: Geçmiş olsun ha.
19: Vallahi oturuyor, çiğe sarıldım bir abi, beni vurdu.
20: Valla komşularınızdan ulaşamadığınız var mı?
8: İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
21: Bahane.
22: Balkondaydım, hemen dolatışı daha yine atıştırıyor. Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım, çok korktum.
23: Peki şu an herhangi bir zayiatınız olarak, yani veya da yaralanma olarak sizde yok. Herhangi bir sıkıntı var mı?
22: Kaynım yaralanmış, bizde bir şey yok.
23: Evet.
22: Evimizde var da şeyde yok. Kendimize yok.
8: Vali Ali Çalgan köyde yaptığı incelemede hasarın büyük olduğunu belirterek Oyaca köyündeki binaların yaklaşık %80'inin oturulamayacak durumda olduğunu açıkladı.
0: arada bir şey var mı?

0: Burası Samandır Sayın Vali.
1: Sungurlu ilçemize bağlı Oyaca köyündeyiz. Saat 15:20 sularında bir hortum vakası yaşanmış. Çağrı gelir gelmez hemen ilgili birimlerimizin tamamı buraya geldi. Hepimiz buradayız. Bugün bu köyümüz 60 hane. 22 ila 25 hane bugün itibariyle, bu mevsim itibariyle dolu. Diğerleri bir şekilde büyük şehirlerde. Dediğim gibi hasar büyük ve fakat sevincimiz o ki can kaybımız yok hamdolsun. 4-5 yaralımız var. Bunların 3'ü ayaktan tedavi edildi buraya gelen ambulanslarla sağlıkçılar tarafından. 2 tanesi tedbiren hastaneye götürüldü. Birinin solunum sıkıntısı vardı çünkü henüz enerji veremedik buraya. Bir yarım saat, bir saat içinde verilecek.
2: Hasar tespit çalışmaları başlatılırken vatandaşların barınma ihtiyacının köy konağı ve AFAD çadırlarıyla karşılanacağı bildirildi.
3: Sosyal medyaya baktık. Neler var? İzleyelim, sonra beraberiz. New York'ta düzenlenen 43. Geleneksel Türk Günü yürüyüşünde mehter gösterisi gerçekleştirildi.

0: Bursa'da asansör arızası nedeniyle merdivenden inemeyen engelli öğrenci müdür yardımcısı tarafından taşındı. Adana'da kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü. Adana'da sokaklar suyla dolarken esnaf kanoyla dolaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde raylardan geçmeye çalışan vidanjöre tren çarptı. Suyun içinde kalan araçtaki adam, aracın camı kırılarak boğulmaktan kurtarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir genç, vincin tepesine tırmanarak Filistin bayrağı dalgalandırdı. Çinli bir adam boğulmak üzere olan kişiyi kurtarmak için 10 metrelik köprüden suya atladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca şüphelinin yakalanmasıyla sona erdi. Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de kaza yaparak sıralama turlarını tamamlayamadı.
1: Burada ve kaşını takla atmış. Havaya aslında spatladığını görüyorsunuz. Neyse ki hemen kalkıyor ya Toprak.
2: Geçmiş olsun.
1: Büyük bir sıkıntısı yok gibi umarız yoktur.
0: Macaristan hükümetinde görevli Sağlık Bakanı bir etkinlik sırasında yine dans etti. Bir içerik üreticisi metrelerce yüksek bir binaya tırmanış yaptı.

0: Filistin'e gidelim. Filistin'de Gazze. Gazze'deki dram bitmiyor. Güya ateşkes var ama İsrail Gazze'yi yine bombaladı. 7 kişi hayatını kaybetti.
1: Gazze şeridinde yürürlükteki ateşkese rağmen düzenlenen İsrail hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Filistinli kaynaklara göre saldırıda Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesinde bir konut ve sivil araç hedef alındı. Füze isabet eden binada büyük hasar ve yangın meydana gelirken yaralılar şifa hastanesine kaldırıldı. Benjamin Netanyahu hükümeti ve İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz saldırıda Hamas'ın askeri kanadı komutanlarından İzzettin El-Haddad'ın hedef alındığını öne sürdü. Hamas ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
0: Libya'da Sumut aktivistleri buluştular Trablus'ta ve çok sayıda Türk aktivist de var aralarında. Karayoluyla Gazze'ye doğru yola çıktılar.
1: Gazze şeridine insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut kara filosu Trablus'tan yola çıktı. Kırk ülkeden yaklaşık 400 aktivistin yer aldığı konvoyda 47 Türk vatandaşı da bulunuyor. Filoda 5 tam donanımlı ambulans, 10 yardım tırı, 20 konteyner ev yüklü araç ve 10 minibüs yer alıyor. Konvoyun amacının Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve abluka altındaki sivillerle dayanışma göstermek olarak açıklandı. Hadi.

0: Anamur'da özel bir etkinlik düzenlendi ve Anamur'da öğrenciler belediyenin hediye ettiği çiçeklerle okulun etrafındaki saksıları süslediler.
1: Mersin'in Anamur ilçesindeki Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu'nda sevgi, saygı ve kardeşlik değerlerine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Değerler eğitimi ve özel eğitim öğretmenlerinin yürüttüğü çalışmada Anamur Belediyesi tarafından sağlanan çiçekler öğrencilerle birlikte saksılara dikildi. Öğrenciler etkinlikte kötülük yerine iyiliği, nefret yerine sevgiyi ekiyoruz gibi mesajlar verdi. Okul yönetimi etkinlikle öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra manevi değerler, empati ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Değerli seyirciler, güzel bir akşam diliyorum, mutlu bir gün diliyorum. Hafta sonunda güzel şeyler hep birlikte yaşayalım. Pazartesi günü yine tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak

0: Almak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Karanlık ne? Gönlümün bayramları şenli söndü.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını güçlendirecek yeni düzenlemeleri açıkladı. Buna göre yolcular hareket saatine 12 saat kalana kadar biletlerini kesintisiz iade edebilecek. Sefer başlayana kadarsa açık bilet hakkından yararlanabilecek. Firmalar ayrıca ücret tarifelerini önceden bakanlık sistemine tanımlayabilecek. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı, 319'u tutuklandı. Muğla'da yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 Şubat deprem davasında kırmızı bültenle aranan müteahhit Tayland'dan iade edildi. Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı davasının firari sanığı Abdullah Aybaba'nın Tayland'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı. Aybaba Türkiye'ye getirildi. Mecliste stajyer öğrencilere cinsel taciz iddiasına ilişkin meclis lokantasında çalışan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasında savcı esasa ilişkin mütalasını açıkladı. Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi. TÜİK verilerine göre Türkiye'de genç nüfus oranı %14,8'e geriledi. Genç nüfus oranı 1945'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. TÜİK'in yayımladığı tahminlere göre bu oran 2050'de %9,7'ye kadar düşecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'e gidiyor. Rus lider 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret Rusya ile Çin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası olarak planlanıyor ve kapsamlı bir resmi karşılama ve büyük bir tören beklenmiyor. Tayland'ın kuzeydoğusundaki Chaiyaphum bölgesinde yapılan araştırmalarda yaklaşık 27 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen yeni bir uzun boyunlu otçul dinozor türüne ait fosiller bulundu. Uzmanlar dinozorun yaklaşık 100 ila 120 milyon yıl önce yaşadığını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında Tarsus'ta düzenlediği sokak oyunları şenliğinde engelli bireyler ve aileleri geleneksel oyunlarla eğlenceli ve keyif dolu anlar yaşadı. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle özel bireylerin sosyal yaşama katılımının desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor. Mersin'de lise öğrencileri Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Adanalı Oğlu sahilinde düzenlenen temizlik etkinliğinde kıyıya bırakılan atıkları toplayarak çevre temizliğine katkı sundu. Etkinlikte doğaya bırakılan plastik, cam ve çeşitli evsel atıklar toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlandı.
1: Haberler.

0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03.

0: 03 Mezitli Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

İnsan kaç kere tutar yandıkça ateşi, gitgide fark etmiyor yaranın üçü beşi.

güzeldik, senle bendik. Biz olmasak da güzeldik yan yana. Sen şimdi iste, tüm zaferler senin olsun. Tebrikler olsun gidişine ve teşekkürler varsa verdiklerine. Ama avcumda dünyayla gelmiştim, görmedin ki. Hiçbir şey vermemek için hiçbir şey almadın ki. Çocukluğumu sundum sana, yüzünde bayramlık sevinci. Bir sigara içmek daha kalmadı.

0: Reklam kazandırır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
11: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl

0: oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim

0: öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil,

0: bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtır.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: Sulu yemek ve kahvaltıda...

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444 0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri...

0: Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

Bu sabah bulutsuz yağmur gibi. Yalnızlık çok zor. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan, aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur.